0: Bir ses atma abi. Bakalım
1: sen bir ses atma.
0: Bir ses atma abi. Bu sen koy bakalım ne yapayız.
1: Bir de ne yapayım da bir ses atma.
2: Have they not been focused on this?

0: Şu an sahilde düz şartlar polisine kadar evi tutuyor. Önce zaten böyle düz kısa düz şartlar değişsin.
1: Ben kocam.

0: Daha kasasancı. Herkesin sonucu Oyken Rantol Sosyası'nın Ukatal Kerantaya Elektrasyon 1300 Olyeliyü Burada Çimi Sesesi Kazan Kuzi Aram Düzendü
1: Evet, olarak kan sanki

0: Du sandın zaten abi. Bir sandığı saatler bu bir bu havayı açan derken orada hizmen yükselsin.
1: Bir hakikaten sandığı saatler.

0: Evet abi, Los Angeles, Los Angeles.
1: Zafer, söyle Zafer Kor.
0: Ne diyorsun, Los Angeles'a da gidiyor sanki bir o zaman.

Suspense is not on. Yüce Fırtan Seher Polis 67 67 Cumhuriyet Kutlayın Yüce Fırtan Polis'in 164 etaj. Emet Ayazı Sanfon Türk Sesi Kesen Sanfon Türk Kutlayın Yüce Fırtan Polis'in 164 etaj.

0: Radyo Tehran. Radyo Tehran kullanıyor. Sen çok beğendin. Radyo Tehran diyecek.
1: Radyo Tehran.